0: Without you.
1: Dişere Jama Mekne. İspanakan dizayn atrelu Jama Mekne. Tahu sarikneş eksteriyeriz.